Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Donma kalemlerimi postacı hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım.

neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Milli boksör Elif Nur Turhan'dan unvan maçı öncesi açıklama. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde unvan koruma maçına çıkıyor. ABD'li boksör Gabriela Teles ile karşı karşıya gelecek olan sporcu, müsabaka öncesinde hazırlık sürecini ve karşılaşmaya dair değerlendirmelerini paylaştı. Arizona'da Türk bayrağını görmenin kendisine motivasyon sağladığını belirten Turhan, müsabakada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Başkan Memiş, milli takımın Arizona kampını ziyaret etti. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Arizona eyaletinde yer alan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yerinde takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. TÜSEB'den Bayburt Üniversitesi'ne biyoteknoloji desteği. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi bünyesinde yürütülen Yenilikçi Sağlık Biyoteknolojisi projesini destekleme kararı aldı. Doçent Doktor Hümeyra İspirli tarafından yürütülen çalışma, 2026-2B01 çağrısı kapsamında 2 milyon 700 bin TL bütçeyle desteklenecek. Proje kapsamında yerli probiyotik suçlar kullanılarak yeni nesil fonksiyonel ve sağlığı destekleyici simbiyotik şase ürünleri geliştirilecek. Demirözü'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim. Demirözü Belediyesi tarafından Mayıs ayının başında hayata geçirilen kaldırımlar yayaların uygulaması kapsamında başlatılan denetimler devam ediyor. İlçede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Arslan Gürer sahada incelemelerde bulundu. Bayburt en güvenli şehirler arasında 3. oldu. Türkiye genelinde yapılan vatandaş memnuniyeti ve güvenlik algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların ikamet ettikleri şehirlerdeki asayiş ve huzur ortamını değerlendirdiği kamuoyu anketinde en yüksek puanı alan iller belirlendi. Yapılan veri analizlerine göre Bayburt %86,0'lık oranla Türkiye'nin en güvenli 3. şehri seçildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner balcı da yenir. Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım.
2: Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
3: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi. Müzik.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde İç Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Gürlek, 12. yargı paketinde bilirkişilik uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Aile Olmanın Değeri Yuva Olmak başlıklı programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Her bir evladı

0: Halkımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçulu ve Doruk Madencilik bünyesinde çalışan madencileriyle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Almanya'nın başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Türkiye'ye gönderdiği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Danıştay üyeliğine Şükrü Doğan, HSK Genel Kurulu kararıyla Danıştay üyeliklerine ise Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz seçildi. ABD ordusu İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattıklarını duyurdu. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kaya Alp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kaya Alp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdırt çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Kafes PlayStation reklam

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: y de visión.
1: Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist.
2: Wir haben lange nicht mehr so zusammengesessen zu Abend.
1: Kann ich vielleicht auch hinbleiben?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aynalar No 3. Berlinli genç piyano öğrencisi Emily, erkek arkadaşının öldüğü bir araba kazasına karışır. Mucizevi bir şekilde kazadan yara almadan kurtulan Emily, kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Onlarla biraz zaman geçirir ve hayatını yeniden düzene sokmak için rahatlık ve destek bulur. Ancak zamanla ailede bir şeylerin ters gittiğini anlar. Emily, bu insanların gerçekte kim olduklarını ve hangi karanlık sırları sakladıklarını merak etmeye başlar.
1: Unfall. Mein Freund ist dabei gestorben.
2: Ist nicht total traurig?
1: Ich weiß, sollte ich sein, aber bin ich nicht.
4: Du bist nicht schuld.
3: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Christian Petzold yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Paolo Beer, Barbara Auer ve Mattens Brandt var. İyi seyirler. Sinevizyon.

Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsun.

0: Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 298 kişinin yakalandığı, 1804 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bildirildi. Ayrıca son bir hafta içinde 4 PKK'lı terörist de teslim oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz, onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan

0: Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının şahin duruşlarını güçlendirdiği bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
2: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize gel.
3: Dört numarada Manifest Ajda Pekkan, Hileli.
2: Dört numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın üç numarası.
2: Üç numara.
5: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: Hande Yener, Ego, iki numarada.
2: İki numara.
3: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu Aşk Dansı.
2: Bir numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp girse de.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikler.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Milli boksör Elif Nur Turhan'dan unvan maçı öncesi açıklama. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde unvan koruma maçına çıkıyor. ABD'li boksör Gabriela Teles ile karşı karşıya gelecek olan sporcu, müsabaka öncesinde hazırlık sürecini ve karşılaşmaya dair değerlendirmelerini paylaştı. Arizona'da Türk bayrağını görmenin kendisine motivasyon sağladığını belirten Turhan, müsabakada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Başkan Memiş, milli takımın Arizona kampını ziyaret etti. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Arizona eyaletinde yer alan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yerinde takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. TÜSEB'den Bayburt Üniversitesi'ne biyoteknoloji desteği. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi bünyesinde yürütülen yenilikçi sağlık biyoteknolojisi projesini destekleme kararı aldı. Doçent Dr. Hümeyra İspirli tarafından yürütülen çalışma, 2026-2B01 çağrısı kapsamında 2 milyon 700 bin TL bütçeyle desteklenecek. Proje kapsamında yerli probiyotik suçlar kullanılarak yeni nesil fonksiyonel ve sağlığı destekleyici simbiyotik şase ürünleri geliştirilecek. Demirözü'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim. Demirözü Belediyesi tarafından Mayıs ayının başında hayata geçirilen kaldırımlar yayaların uygulaması kapsamında başlatılan denetimler devam ediyor. İlçede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Arslan Gürer sahada incelemelerde bulundu. Bayburt en güvenli şehirler arasında 3. oldu. Türkiye genelinde yapılan vatandaş memnuniyeti ve güvenlik algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların ikamet ettikleri şehirlerdeki asayiş ve huzur ortamını değerlendirdiği kamuoyu anketinde en yüksek puanı alan iller belirlendi. Yapılan veri analizlerine göre Bayburt %86,0'lık oranla Türkiye'nin en güvenli 3. şehri seçildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde. Harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz başladı. Balamir Yıldız ben. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Yine en güzel şarkılar, en keyifli sohbet sizlere eşlik edecek bulunduğunuz yerde. Yolda olanlara güvenli sürüşler. İş yerlerinde bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize bol bereketli, kazançlı bir gün diliyoruz. Evde de bizi dinleyenlere keyifli bir gün diliyoruz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, haftanın dördüncü iş gününde birlikteliğimiz başladı efendim. Şimdi Seyahat ve Yaşam dergisi Time Out, dünyanın en iyi yemek şehirlerini sıraladığı 2026 listesini yayımlamış. Listenin ilk sırasında Peru'nun başkenti Lima yer almış. Latin Amerika'nın gastronomi başkenti olarak görülüyor Lima bu arada. Deniz ürünleri ve yerel lezzetleriyle öne çıkıyor. Kent ayrıca listede yer alan 20 şehir arasında dışarıda yemek yemenin en uygun maliyetli olduğu şehirde seçilmiş. İkinci sırada ise Tayland'ın başkenti Bangkok var. Evet, üçüncü sırada Mexico City. Meksika'nın başkenti Michelin yıldızı restoranlardan sokak lezzetine uzanan geniş mutfak yelpazesiyle dikkat çekiyor bu arada. İlk beşi tamamlayan Barcelona ise Akdeniz mutfağı ve Katalan yemek gelenekleriyle listeye girmiş. Listede Türkiye yok. Ancak her şeyimizin benzerini yapan ve isimlerinin sonuna Kikucu ekleyip de bizim diyen Yunanistan 9. sırada. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Spor salonlarında saatler harcamaktan, tonlarca ağırlığın altına girmekten sıkıldınız mı? Sıkılmadınız mı bilemiyorum. Bilim insanları her gün evde ya da işte yapabileceğiniz o 10 dakikalık hareketin mucizesini kanıtlamışlar. Haftada 3 günlük ağır antrenman etkisini vücudunuza tek bir hareketle yaşatabilirmişiz. Evet, sağlıklı yaşam formülleri arasında beslenme rutinlerinin yanı sıra bazı egzersizler de kritik bir rol üstleniyor canım dinleyen. Eğer siz de spor salonuna gitmeden çok daha sağlıklı, zinde ve fit bir şekilde hayatınıza devam etmenin yollarını arıyorsanız, aradığınız mucizevi çözüm tam olarak bu yöntemden geçiyor. 10 dakika boyunca düzenli olarak tekrarlandığında bireylerin 100 yaşına kadar sağlıklı kalmasına doğrudan yardımcı oluyormuş efendim. Haftada toplamda 70 dakika boyunca yer çekimine kararlı bir şekilde karşı koyarak efendim glutel kasları, baldırlar ve kor bölgesini aktif olarak çalıştırmak, bacaklarda muazzam düzeyde bir lokal dayanıklılık ve gözle görülür cinsten harika bir sıkılaşma sağlıyormuş. Düz bir zeminde normal şekilde yürümekten çok daha farklı ve dinamik bir yapıya sahip olan merdiven çıkma faaliyeti esnasında insan vücudu kendi mevcut ağırlığını dikey düzlemde sürekli yukarıya taşımak durumunda da kalıyormuş. Bu hareket süreci boyunca efendim bastığınız her bir merdiven basamağı aslında tek bacak kullanılarak yapılan step up egzersizinin birebir tekrarı yerine de geçiyormuş. Duyduk duymadık demeyin.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 17.

0: Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Gelen Türk kahvesi geleneğinde fincanın üzerindeki o yoğun köpük sadece bir görsel şölen değil canım dinleyen. Aynı zamanda kahvenin ustalığının da en büyük kanıtı. Ancak çoğumuzun bildiği klasik yöntemler her zaman o arzu edilen kalın köpüğü vermeye yetmeyebiliyor. İşte tam da bu noktada cezve eklenen tek bir gizli bileşen tüm kuralları baştan yazıyor. Mükemmel bir Türk kahvesinin ilk kuralı kullanılan suyun sıcaklığında gizli. Bu arada musluktan alınan ılık su kahvenin aromalarını erkenden açığa çıkararak köpürme potansiyelini düşürüyormuş efendim. Ustaların tercihi her zaman buzdolabından çıkan buz gibi bir soğuk su. Evet, soğuk su kahve taneciklerinin suyla daha yavaş bütünleşmesini sağlıyormuş ve pişme süresini uzatarak köpüğün temelini atıyormuş. Gelelim herkesin merak ettiği o asıl sırra. Cezveye su ve kahveyi ekledikten sonra henüz ocağı almadan önce içerisine ekleyeceğiniz birkaç damla taze limon suyu veya bir çimdik karbonat kahvenin kimyasını tamamen değiştiriyor. Özellikle karbonat sudaki pH dengesini düzenleyerek kahvenin asiditesini dengeliyormuş ve pişme esnasında mikro baloncukların oluşumunu maksimuma çıkarıyor. Bu sayede köpük hem daha kalın oluyor hem de fincanda uzun süre sönmeden kalıyor efendim. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz ve Betül Demir şimdi bizlerle.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Artık demeyindi, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalından mümkündür dinledik. Efendim, Polonya'da alınan yeni bir kararla köpeklerin sürekli zincire bağlı tutulması yasaklanmış. Güzel bir haber, alkışlamak ve yaymak bize düşüyor. İlk bakışta sıradan bir yasal düzenleme gibi görünen bu karar aslında hayvan hakları adına çok önemli bir zihniyet değişiminin göstergesi. Çünkü mesele yalnızca bir zincir değil. Bir köpeği yıllarca birkaç metrelik bir alanın içine hapsetmek, ona yemek vermek ve su koymakla görevimizi yerine getirdiğimizi düşünmek ne yazık ki uzun yıllar boyunca birçok toplumda normal kabul edildi. Oysa köpekler yalnızca beslenmeye ihtiyaç duyan canlılar değil. Onlar da koşmak, keşfetmek, oyun oynamak, sosyalleşmek ve sevilmek isteyen duygusal varlıklar. Yıllardır hayvanlarla çalışan insanlarla muhatap olup onlarla röportaj yapan biri olarak çok net gördüğüm ki şunu söyleyebilirim. Bir köpeğin gözlerindeki ışığı söndüren şey açlık kadar yalnızlık ve özgürlükten mahrum bırakılmak. Evet, sürekli bağlı kalan köpeklerde korku, stres, saldırganlık ve davranış bozuklukları görülmesi tesadüf değil. Polonya'nın aldığı karar bu yüzden önemli. Gerçek hayvan sevgisi mama kabını doldurmakla bitmiyor. Özgürlüklere saygı duymak, alan tanımakla başlıyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, müzik diyoruz ve Şimal şimdi bizlerle.

Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Umay Umay, ballı hançer bizlere eşlik etti. Türkiye'nin yalnızlık ekonomisi neden zayıf arkadaşlar? Evet, Çin'in yalnızlık ekonomisi 7.4 milyar dolara ulaşmış. Yalnızlık ekonomisinden kasıt, kişilerin sohbet etmek, oyun oynamak ya da ne bileyim birlikte bir restorana gitmek, dağa tırmanmak gibi aktiviteler için karşı tarafa ödeme yapması bu arada. Parayı verenler yalnızlar. Alanlarsa çoğunlukla öğrenciler, henüz iş bulamamış yeni mezunlar ve esnek çalışma saatleri olanlar. Bu iş için sosyal medyada ilanlar veriyorlar. İlanlarda kimi sohbetinin güzelliğini, kimi güvenliği, efendime söyleyeyim kimi de duygusal değerleri ön plana çıkarıyormuş. Yanınızda bir dağ tırmanışı arkadaşı isterseniz günlüğü 700 yuanmış mesela. Bizden ne kadar uzak bir kültür değil mi? Türkiye'de bırak yanına adam istemeyi, gitsin diye para verilir ancak. Benim muhabbetim kötü mü? O bana para versin diye de kişilik meselesine dönüşür. Sonra biz hırçın halkız. Aramızda kavga gürültü çok olur. Yolun yarısında kavga ettiniz. Gitti 350 yuan. Üstelik dağ başındasın. Onu geçin, fazla para almak isteyen taksici gibi insanı dağa dolaştırırlar mesela burada. Toroslardan girmişsin, bir bakmışsın kaç karlardasın. Hesap 7 milyon yuan. Ayrıca paçandan aşağı çeker Türkiye'de arkadaşlık değil mi? Dağa çıkmak için tutarsın. Boş ver be abi, ne tırmanacağız bu sıcakta? Oturalım şurada serin serin manzaraya karşı çay kahve. Ne spor kalır ne bir şey. Tavlayı idmandan saymazsanız tabii. Kadınsan hepten beter. Hani birlikte sergi gezecektik? Cevap çekik gözlüm, artık ya benimsin ya toprağın. Evet, devam ediyoruz canım dinleyen müzikle. Feride Hilal Akın şimdi bizlerle, elimde duran fotoğrafın radyonuzda.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzıt'ta DK Street Bay ve Bayan giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Düğün olsa reklamları sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşın son zamanlarda şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz, biz bunlara sokak eşkıyaları da diyebiliriz, vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz. Onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında şarkıcı Ayşe Hatun Önal, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, şarkıcı Berdan Mardini, aranjör Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek ve Enis Arıkan'ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Tahran'a yönelik saldırılarına misilleme yapıldığını ve bölgedeki 18 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

0: geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, nafaka rüzgarı tersine döndü. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakayı iptal etmesi bu konuda uzun yıllardır davaları olan Cem Yılmaz ve Mustafa Sandal gibi ünlüleri de akla getirdi. Hatırlayacaksınız, boşanma protokolünde kiralık otomobil maddesi olan Emina kalan ömrünü hesaplattırmış ve o kadar yıl için otomobil kirasını toptan talep etmişti. Hatta Emina bu talebiyle değil, ağırlığınca altın gibi yaşadığınca araba istiyor diye de mavra yapmıştım ben. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin bu yeni kararının ardından erkek tarafının eli güçlenmiş görünüyor. Şimdi arka arkaya karşı davalar gelir mi? Hep birlikte göreceğiz. Merve Özbey, Zümrüt Ankam radyonuzda.

Evet, güzel bir perşembe günü devam ediyoruz. 2.10 Kala'dan resim dinledik. Sonunda kapandı. Evet, geç, çok geç kalındı. Dilan Polat'ın 6 milyon takipçili hesabı kapatıldı. O hesap ki bunları hem vezir hem de rezil etti. Evet, parayı buldular belki ama hapse düştüler, mallarına el konuldu, işte yasaklı madde gibi başlarına gelmedi, kolay kalmadı ve son olarak hem akrabaları hem de korumaları olan bir yakınları öldürüldü. Bu işlere hiç girmeden önce Dilan doğum fotoğrafçılığı, Engin ise dış cephe kaplama işleri yapıyordu. Belki çok paraları yoktu ama peşlerinde Avrupa'nın sayılı çetelerinden biri de yoktu. Biri kız, biri erkek, iki çocuklarını büyütmenin derdinde sıradan insanlar olacaklardı. Şimdi en başa dönüp sorsalar, 6 milyon takipçili o hesabı hiç açmamış olmayı mı tercih ederlerdi bilmiyorum. Cevaptan hiç emin değilim. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Reklamlar. Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle, UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. İpek Açar'dan Mazi dinledik remix versiyonuyla. Şimdi Şeyma Subaşı efendim sigarayı bıraktığını söyleyince babası evde mi bıraktın diye cevap vermiş. 35 yıllık kızı biliyor tabii eldeki kumaşı. Bir dediği bir dediğini tutmuyor diye kızıyoruz ya bu kadına. Aslında şöyle babaca bir şefkat geliştirebilsek belki biz de kabulleneceğiz. Belli ki adamcağız öyle yapmış. Kurtarmış hem ruhunu hem de haletiyesini. Evet devam ediyoruz.

0: kıymadık demeyin devam ediyor. Devam ediyor.
1: Düşünce kör bir karanlık gözlerinden, derindi her bir sözü her bir yerinden, çözüldü bağlarım tam dizlerimden, buram buram sarhoşum saçlarının her bir telinden.

Hiçbir beklentiye dayanmadan sadece içinizden geldiği gibi sevmeyi denediniz mi hiç? Yani dünyanın en rahatlatıcı duygusu bence bu. Günümüzde böyle bir sevgi türü imkansız gibi görünse de mümkün olabilir. Öyle ya, beğenmediğimizi sola kaydırdığımız partner seçimini neredeyse sadece sosyal medyadan yaptığımız, kriter üzerine kriter koyduğumuz bugünkü ortamda koşulsuz sevmek size hiç de inandırıcı gelmeyebilir. İlişkiler günümüzde çok çabuk tükeniyor. Klişesini biz yarattık. Yine biz şikayetçi oluruz. Çünkü birini koşulsuz olarak sevme cesaretini gösteremiyoruz. Şimdi bu söylemimde bir insanı nasıl koşulsuz sevebileceğinizi dinleyeceksiniz. Ancak önemli bir uyarım var. Kişisel sınırlar koymazsanız koşulsuz sevgi sağlıksız olabilir. Birine koşulsuz sevgi veriyorsanız ama o size saygı duymuyorsa ya da sevginizi karşılıksız bırakıyorsa o zaman zehirli bir ilişki ortamı yaratıyorsunuz demektir. Benden size söylemesi. Yani koşulsuz sevgi, ilişki sorunlarını görmezden gelmek, kendinizi ihmal etmek ve istismara göz yummak anlamına gelmiyor. Biri tarafından zihinsel, duygusal ya da fiziksel olarak incitiliyorsanız bu kesinlikle koşulsuz sevgi değildir. Şimdi gelelim nasıl koşulsuz sevebileceğinize diyeceğim ama bir virgül koyacağım. Önce müzik, sonra buradayım.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Az önce bahsetmiştim, birini nasıl koşulsuz sevebilirsiniz. Evet, mesela önce kendinizi severek. Bunu defalarca duymuşsunuzdur ve size öylesine bir laf gibi gelebilir ama kesinlikle doğru. Kendinizi sevmediğiniz sürece başkalarına sevgi veremezsiniz. Eğer kendinizden nefret ediyorsanız bir başkasına saf ve olumlu bir sevgi verebilmeniz mümkün değil. Sahip olmadığınız bir şeyi veremezsiniz. Sözcükler de yeterli olmaz. Bazen sevgiyi göstermek için sevdiğinizi açıkça söylemeniz gerektiğini düşünürsünüz. Bu sevgiyi ifade etmeniz sadece bir yol, ancak sevginin en iyi koşulsuz ifadesi eylemlerle olur. Bunun dışında koşulsuz sevmek bir eylemin sonu değil, başlangıcıdır. Evet, kendinizi çok iyi hissedersiniz ama bu yolda sorunlarla karşılaşacağınızı da bilmelisiniz. Dikensiz yol olmaz. Dürüstlük ve affetmek de önemli. Kendinize ve karşınızdaki kişiye karşı dürüst olmalısınız bir kere her şeyden önce. Birini gerçekten koşulsuz seviyorsanız onunla dürüst bir şekilde iletişim kurmak da önemli. Ve tabii ki onu olduğu gibi kabul etmek de önemli. Sağlıklı iletişim iyi bir ilişkinin anahtarı, unutmayın.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın güzel bir cuma gününde cuma gününün enerjisiyle buluşmak üzere. Balamir Yıldız ben. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Milli boksör Elif Nur Turhan'dan unvan maçı öncesi açıklama. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde unvan koruma maçına çıkıyor. ABD'li boksör Gabriela Teles ile karşı karşıya gelecek olan sporcu, müsabaka öncesinde hazırlık sürecini ve karşılaşmaya dair değerlendirmelerini paylaştı. Arizona'da Türk bayrağını görmenin kendisine motivasyon sağladığını belirten Turhan, müsabakada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Başkan Memiş, milli takımın Arizona kampını ziyaret etti. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Arizona eyaletinde yer alan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yerinde takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. TÜSEB'den Bayburt Üniversitesi'ne biyoteknoloji desteği. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi bünyesinde yürütülen Yenilikçi Sağlık Biyoteknolojisi projesini destekleme kararı aldı. Doçent Doktor Hümeyra İspirli tarafından yürütülen çalışma, 2026-2B01 çağrısı kapsamında 2 milyon 700 bin TL bütçeyle desteklenecek. Proje kapsamında yerli probiyotik suçlar kullanılarak yeni nesil fonksiyonel ve sağlığı destekleyici simbiyotik şase ürünleri geliştirilecek. Demirözü'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim. Demirözü Belediyesi tarafından Mayıs ayının başında hayata geçirilen kaldırımlar yayaların uygulaması kapsamında başlatılan denetimler devam ediyor. İlçede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Arslan Gürer sahada incelemelerde bulundu. Bayburt en güvenli şehirler arasında 3. oldu. Türkiye genelinde yapılan vatandaş memnuniyeti ve güvenlik algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların ikamet ettikleri şehirlerdeki asayiş ve huzur ortamını değerlendirdiği kamuoyu anketinde en yüksek puanı alan iller belirlendi. Yapılan veri analizlerine göre Bayburt %86,0'lık oranla Türkiye'nin en güvenli 3. şehri seçildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
4: 5 numara.
5: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
3: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan, Hileli.
4: 4 numara.
6: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
3: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
4: 3 numara.
7: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: Hande Yener, Ego 2 numarada.
4: 2 numara.
3: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu Aşk Dansı.
4: Bir numara.
8: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
9: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Mayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Bulgaristan arasında enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek, 2025 yılında ticaret hacmimiz 8,4 milyar avroyu aşmış durumda dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreş severlerle bir araya geldi. Kayaalp, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Mayburthaber.com haberleri sundu.
3: What if I wanted to open a restaurant? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it. Be a different kind of restaurant.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Haziran ayında Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi The Bear Sezon 5. The Bear'ın 5. sezonu 26 Haziran tarihinde Disney Plus üzerinden 8 bölümle geliyor. Bu son sezon Carmine'in ayrılışından sonra kaldığı yerden devam ederken Gary'nin flashback bölümünün ise hala izlenebilir olduğu belirtildi. The Bear artık finaline bir tarih belirledi. FX dizisi Christopher Strayer tarafından yaratılan 26 Haziran 2026 tarihinde 5. ve son sezonuyla Disney Plus üzerinde başlıyor. Yayınla birlikte 8 bölümde erişime açık olacak. Bu duyuru aynı zamanda resmi afişin paylaşılması ve platformda hali hazırda bulunan bir flashback bölümünün sürpriz yayınlanan versiyonu olan Gary'nin de geldiğini müjdeledi. Sezon 5, Sydney, Richie ve Natalie, Sugar'ın Carmine'in resmi restoran sektöründen ayrılıp onlara bu restoranı bıraktığını öğrendiği anla başlıyor. Parasızlık, satış ihtimaliyle karşı karşıya kalma ve fırtınalı bir tabloyla karşı karşıya kalan yeni ortaklar ekipteki son bir servis için bir araya gelmek ve Michelin yıldızı için umutla ilerlemek zorunda. Bu son sezon Kermit, Sydney ve Richie etrafında kurulan gerilimi sürdürürken merkezi kurucu şefi olmadan restoranı ayakta tutmak zorunda kalanların üzerine taşıyor. Dizi böylece kolektif çalışmanın gerektirdiği baskıyı, tükenmişliği ve yeteneklerin aktarımını, mutfak baskısı altında emeğe verilen değeri tüm çıplaklığıyla irdeliyor. The Bear Sezon 5 Haziran'da Disney Plus'ta.
5: This is what you wanted, right?
6: What's going on tonight? Have you been here before?
7: Cinevision.

0: Kafes.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Mekanlar. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ihlalleri nedeniyle 3 Gündüz Kuşağı programıyla 2 diziye çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın cenazesi memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki ilk maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza

0: Kaya Alp Ankara'da katıldığı sohbet etkinliğinde güreşseverlerle bir araya geldi. Kaya Alp 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında hedefim altın madalyayı almak, mücadele edeceğiz, olmayacak diye bir şey yok dedi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Handbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.012 lira 68 kuruş, Amerikan doları 46 lira 14 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar, bir bitcoin 61.160 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.744 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdırt çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

zamanın tozlu raflarından unutulmayan melodileri günümüze taşıdığımız retro yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Eylem, yaklaşık bir saat boyunca aşkın, özlemin ve güzel anıların eşlik ettiği şarkılarla sizlerle olacağım. Bugün programa 1994 yılında yayınlanan Emel Müftüoğlu'nun Mucize albümünde yer alan Gel Günaha Girelim'le başladık. Şimdi sırada yine unutulmayan bir pop klasiği var. Mustafa Sandal'ın yıllar önce seslendirdiği Tuğba Yurt'un yorumuyla yeni bir soluk kazanan

paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi. Yitirmeden gel, kirlileri temize çekelim, sevelim.

Radyo'da rotamızı 1994 yılına çeviriyoruz. Dünya ve Türkiye açısından da önemli bir yıldı. Nelson Mandela, Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı olarak seçilmişti. Dünyada ise etnik çatışmalar yaşanmaya devam ediyordu. Amerika'da O.A. Jimson eski eşini öldürmekle suçlandı ve polise girdiği düşük hızlı kovalamacada 95 milyon kişi tarafından canlı izlendi. Retro'da Gökhan Tepe'den Gel Aşkımı dinledik. Özlem teması şimdi de başka bir şarkıda karşımıza çıkıyor. Türk popunun hit makinesi Serdar Ortaç'tan Gel'i dinliyoruz. Gel.

eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Türk pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu'dan unutulmaz bir şarkı Gel Kıyma. Sezen Aksu'nun şarkıları yalnızca seslendirdiği dönemi değil, sonraki kuşakları da ilham vermeye devam ediyor. 90'ların romantik erkek vokallerinden Yaşar'la devam edeceğiz. Gel benimle, şimdi bizimle.
1: Gel.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres: Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

1994 yılının kültür, sanat ve magazin olaylarına baktığımızda grunge müziğin efsanesi Nirvana'nın solisti Kurt Cobain intihar ederek tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Hala tartışılan ölümlerden bir tanesidir. Sinema ve müzik dünyasına baktığımızda ise hala keyifle izlediğimiz filmler var. Forrest Gump, Ucuz Roman, Esaretin Bedeli vizyona 1994 yılında girmişti. Ege'den Her Şey Seninle Güzeli dinledik. Türk popunun güçlü sesi Sertab Erener'den bir barış çağrısı. Gel barışalım artık şimdi bizimle.

0: Kamu spotu.
1: Ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Gel yağmurlar dinmeden, ya da git, git, git, hiç acı çekmeden.

Şiirsel sözleri ve kendine özgü tarzıyla Feridun Düzağaç'tan Gili dinledik. Sıcak ve samimi bir Pinhani şarkısıyla devam ediyoruz. Hele bir gel bizimle.

Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Cengiz Özkan bir Ezgi'nin günlüğü şarkısı seslendirdi. Gemi. Bugün kapanış şarkımız Funda Arar'a ait Yak Gel. Geçmişin unutulmayan şarkılarıyla anılara dokunduk, eski günleri bir nevi yeniden yaşadık. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Zeytinburnuzburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ahi Evran Lisesi'nden Bayburt'ta Fidan Dikme Etkinliği. Bayburt Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Baksı'da sanatın geleceği ve yapay zeka Çoruh üzerinde tartışıldı. Bayburt sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi tarafından geleneksel hale getirilen Akarsu Üstünde Konuşmalar etkinliği bu yıl 4 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çoruh Nehri üzerine kurulan özel

0: Bir salda yapılan etkinliğin ana başlığı Sanat Nereye olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Aysun Öz'ün yaptığı programa sanatçılar, akademisyenler, kültür insanları ve yazarlar katılım sağladı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki hayvancılık işletmelerinde sür sağlığını korumak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri, il genelindeki köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek kuzu ile oğlaklara yönelik kulak küpesi takma işlemi uyguladı. Yapılan kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra küçükbaş hayvanların koruyucu aşıları da yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
5: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşim.
1: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
5: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: Hande Yener Ego 2 numarada.
2: 2 numara.
1: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
2: Bir numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim basıp gitse de.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Balın en doğal hali, oltulu aracılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu aracılık. Telefon 0531 915 6727.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Bayburt'un gerçek gündemi videohap.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Ahi Evran Lisesi'nden Bayburt'ta fidan dikme etkinliği. Bayburt Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla ağaçlandırma faaliyeti başlattı. Haziran 2026 döneminde hazırlanan Öğrenciler Kurumlar El Ele Daha Yeşil Bir Geleceğe projesi kapsamında okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler saha çalışmalarına başladı. Projenin ilk etabında okul bahçesi ağaçlandırılarak toprakla ilk fidanlar buluşturuldu. Dev maç öncesi ABD'de ilk yüzleşme gerçekleşti. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde çıkacağı kritik maç öncesinde rakibiyle bir araya geldi. Glendale şehrindeki Desert Diamond Arena'nın önünde düzenlenen etkinlikte sporcular basın mensupları karşısında ilk yüzleşmeyi gerçekleştirdi. Yenilgisiz Latin Amerikalı boksör Gabriela Telez ile karşılaşacak olan Bayburtlu milli boksör, ring öncesi psikolojik hazırlığını ve kararlılığını objektiflere yansıttı. Yapı malzemelerinde piyasa denetimi. Bayburt İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, piyasadaki yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla teknik takibini sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki piyasa gözetimi ve denetimi birimi personelleri, kentte imalat yapan PVC kapı ve pencere üreticilerini iş yerlerinde ziyaret etti. Yapılan saha denetimlerinde imal edilen malzemelerin yasal mevzuatlara olan uygunluğu incelendi. Baksı'da sanatın geleceği ve yapay zeka Çoruh üzerinde tartışıldı. Bayburt sınırları içerisinde yer alan Baksı Müzesi tarafından geleneksel hale getirilen Akarsu Üstünde Konuşmalar etkinliği bu yıl 4 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çoruh Nehri üzerine kurulan özel bir salda yapılan etkinliğin ana başlığı Sanat Nereye olarak belirlendi. Moderatörlüğünü Aysun Öz'ün yaptığı programa sanatçılar, akademisyenler, kültür insanları ve yazarlar katılım sağladı. Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki hayvancılık işletmelerinde sür sağlığını korumak amacıyla saha faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri, il genelindeki köyleri ve işletmeleri ziyaret ederek kuzu ile oğlaklara yönelik kulak küpesi takma işlemi uyguladı. Yapılan kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra küçükbaş hayvanların koruyucu aşıları da yapıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: Anne, baba, ben gerçekten zaman yolculuğu yaptım. Annemle babamın aşk filmini izliyorum resmen.
8: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Yaz Evi. 21 yaşındaki Selin kendini bir anda 1996 yazında bulur ve genç annesinin en yakın arkadaşına dönüşür. Geçmişe yaptığı bu beklenmedik yolculuk ona yalnızca annesinin gençliğini değil, ailesinin bugünkü hayatını şekillendiren seçimleri de yakından görme fırsatı verir. Selin, annesinin içinde bulunduğu aşk üçgeninde onun doğru kişiyi, yani kendi babasını seçmesine yardım etmeye çalışırken, geçmişte yarım kalmış hayal ve vazgeçilen arzuların bugünkü ilişkiler üzerinde nasıl izler bıraktığını fark eder.
9: Daha önce kimseye karşı hissetmediğim şeyleri hissediyorum. Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmazdı.
8: Romantik türündeki filmin yönetmenliğini Erdem Tepegöz yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mina Demirtaş, Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran var. İyi seyirler.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: bilerek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Kafes PlayStation reklamları

0: Belki gelen babamdır. Pula bakın. Belki gelen babamdır.
1: Kamu spotu.
2: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk gibi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

Kavuştum suya, rüyadan uyanınca hayal düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini

Şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Vefa nedir bilmez misin?

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Bir gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.